0: Aşgabatda sagat 13, Ankara'da sagat 11, halkara wagt boýunça sagat 8. Salam hormatly dinleyijiler. TRT Türkmençäniň ýaýlymlarynyň nowbatdaky sanyna başlaýas. Goý berilişimizde 16 metr 17730 kHz ýygyrlyklardan gysga tolkundan gün eferden dikkatiňizi hödürleýäs. Gün eferden berilýän goý berilişimizde Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 7:30 çenli TRT.net.tr halgasynyň internet arkaly Çana antenel kala Türk saat 3 adan 11.990 yıllıklardan vertikal polarizasyadan kaytadan dinlap bilirsiniz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
5: İzaatı Sautu Türkiye
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu
5: Qui el Radio La Voce della Türkiye
8: Esta es La Voz de Türkiye
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye
10: Юфлет Зъри и Türkiye
11: 这里是 Туарчи Чишен Бонко Дентай
5: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
12: ده ترکیه غنگ رادیو ده
13: خصومه ترکیه ای جاینه رادیو گایانه
14: به ترکیه رادیو صد بوری ترکیه سخمه
15: اوادا ترکیه اونو رادیو سد
16: ایچ رادیو وچه ترکیه
17: گوارید گولس ترکیه
18: ایفیرده ترکیه اوازه
19: گیت بیر Türkiye'nin teti radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
1: Anlavatın ola Türkiye Avazı Radyosu.
5: Edo İfonetis Türkiye.
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye. Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
0: İni Adela Radyo Suara Türkiye.

0: Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este radio voz de Turquie.
2: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glas otna Turkiye.
4: Efirde Turkiye ovoz radio.
5: It Turkiye hangia radio ya.
6: Oldu radio glas Turkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Gadyrlı dinleyiciler, gepleşimiziň şuwunky sanyna Zeki Welidi Togan ılmyň we garasylygyň ugruna geçen ömür mowzuguna tähwil etmekçi. Halkara gatnaşyklary öwrenji alym doktor Cemil Doğaç İpek'in tema boýunça syýnany dikkatiňize getirýär. Ahmet Zeki Welidi Togan tarihi diňe bir tozonly tekterlerde öwrenen alym däldi. Ol hut şol tarihin canlı, çylşyrymly akymyna täsir ýetiren, bir elinde gylyç, bir elinde galam

Qış günlərinin birinə başlan ömür yolu dinəvər tərcümə xal dəl eytəm, bir xalqın darğan tarixi haqiqatını qaytadan dikəltmək uğrunnaqı görəşdir. Ol, geçmişin elindən tutup, onu şu günə getiriyən və gelcəgə amanat edən intellektual köprü olay. Onun ömrü ilmi qarşılığın nəhilli dörödülüyən nəğni qorkudiyən zamana qarşı duran misallardan doludur. Toganın ilmi dünyadaki in ulu övürlüşüklerinin biri Sibirden Orta Yer denizine, Vengriyadan Xitay divarına çenli yayrap gidiyen dürlü halkiyetleri ilkinci gedek ilmi meydanına Türk dünyasının tarihi adı bilen cemlemekdir. Katanov ve Bartaltyalı büyük alımlar bilen bolan pikir alışmaları onun karayışını sevitleyin tarihçilerden çıkarıp dünya derecesindeki ilmi sinteze uğrayar. Bu dargan bölökleri umumu tarihi düşüncede birleştiren akıl binyadıdır. Zeki Velidi Togan, Türk dünyasının tarihi düşüncesini halkara ilmi edebiyatına ilkinci olup girden alımdır. Hut onun tağallası bilen biz bu geografik genişliğin tarihini ilmi esasda ara alıp maslahatlaşmağa şert tapyaz. Ol beyik alımın dörüden dol mösferli ilmi övürlüşüdür. Toganın ömrü hareket bilen ilmi taqiqliğin eriş argaç olan seyrik epiki nuskolarının biridir. Başkırdistanın qarasızlığı uğruna Rus güyüşlerine karşı görüş alıp bariyarka attan düşüp Kervan saraylardaki, medreselerdaki ya da qonamçılıklardaki tarihi yazgıları göçürmäge tinişýärdi. Rus yolbaşçıları bilen diplomatik gepleşiklerde oturanına da sewüş meydanına görüşe yolbaşçılık edenine de onun şahsiyetini keskitlen esasy aýratynlyk hakykaty gözlemek boldy. Alim bolmak onun için rahatlık genişliği del, sevuş meydanına da terk edilmeyecek namus meseledi. Toganın çungur ilmi binyadı, ilmiyet katlığından gelen maskalasının berk esaslarına dayanyardı. Pars dilini ecesinden, Arap dilini olsa kakasından hem daisinden öğrenip, entek çağalığına ilkinci şeşmelere yüzlenmek okuyunu kazandı. Ol İstanbul Üniversitesi'ndeki muallimçilik vazifesine geçeninne taliplerine beren ilkinci sapağı bir talap hükmünü ilan etti. Sapağa dünya dillerindeki çeşmeleri götürüp geliyordu. Ulu Türk dünyası kartasını tahta asyardı ve meşhur şertini beyan ediyordu. İlki 7 dil, son tarih. Tarihçinin ilkinci çeşmelere Üyedinin göz yetirmeli dini öngötüren Toganın hükman bilmeli hasap eden dilleri sulordu. İngiliz dili, Fransuz dili, Nemes dili, Xitay dili, Rus dili, Arap dili ve Pars dili. Togan nähilli kıyınçılık bolsa da doğru hasap ediyen daatlarını korumağın nişanını urlayar. 1925-nji ýylda Türkiýe gelenine gemiden düşen madyna Kızıklanyan kol yazmasının asıl nuskasını görmek için millet kitapkanasına uğrayar. Emma onun bu ilmi doğruçuluğu 1932-nji ýylda geçirilen birinci Türk tarih maslahatına düşünşmezlige sebep bolýar. Reşit Galibin ilmi esasdan mahrum tezisini tanqitlemegi akademik taýdan daşlaşdyrylmagyna sebep bolýar. Togan Ýewropadan, Wenadan, Bonndan Göttingen'den gelen yukarı dereceli profesörlük tekliplerine karamazdan hem işe Türkiye'ni iler tutuyar, emma ilmi hakikattan yüz övürmezli için sürgüne hem tayardı. Maşat'ta İbn Fadla'nın siyahatnamasını tapıp dünya tarihini şöhrülendiren bu büyük ağırt siyasi şartlara göre yolunu ütkötmeyer. Bermuda 44-nji ýylda pan türkçülük we turançylyk günäkärlemeleri bilen tutsagadylan we 10 ýyl azatlykdan mahrum etmek karary bilen ýüzbeýiz bolan Togan üçin tutsagana bir soň bolmaýar. Eýsem täze döreljilik meýdany bolýar.
1946 ýylda aklanan döwrüni ol munuň hem peýdasy boldy diýip ýatlaýar we

Türk tarih metodologiyasının esasy eserlerinden biri bolan umumy Türk tarihine giriş adly iri işlerini şol dar kameralarda kämilleştiriyar. 400'den gowrak meşir we 40 tomluk miras. Demir gözeneklerin aňarsyna da saklanyp bilinmedik erkin miwesidir. Ahmet Zeki Welidi Togan 1970-nji ýylyň 26-njy iýulyna aramyzdan gidenine ýyzda diňe kitaplar däl, eýsem mertebeli alym mirasyny goýup gitdi. Ol Türk dünýäsini biriktirýän köprüleri tarih ilmi arkaly gurdy we şol köprüleriň könülmezligi üçin bilim bilen gollanýan göreş ruhuny miras goýdy. Häzirki wagtda onuň beýikligine düşünmek, diňe onu ýatlamak bilen däl, eýsem onuň gurun şol ägirt uly köprülerinden geçmäge tagalla etmek bilen mümkindir.

Hormatly dinleyijiler, TRT Türkmençäniň şuwunky sanyny geçirip gutaryas. Goý bölüşümizi 16 metr 17730 kHz ýoraklardan gyýyt gotorkundan TRT.net.tr salgatyndan internet arkaly, Çanagan ten arkaly TürkSat 3A'dan 11990 ýoraklardan vertikal polarizasiýadan gün eferde dikkatiňizi ýetirdik. Ýene-de eferde duşuşansak, hoş, sag bolun.

şarkılarda hayat, şarkılarda ölüm, o olursa olsun. Ah, bu şarkıların gözü kör olsun.

TRT'nin kırgızça berüülörü. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü düğünöge tolkun taratuuda. Bizdin ukturuularda erteng saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap ugalasızlar. Oşondoy ile 3W

Çekit, TRT Çekit, Net Çekit, TRT Ayakça Kırgız web karağızga bardık malumatlar caygaştırlar. Oy pikir sunuştardı tömönkü darek boyunca kavlalağız. TRT'nin Kırgızca berüüsü, poşta kutusu 333, indeks 06443, Yenişehir, Ankara, Türkiye. Telefon 00903-462-463-37. Факс 00903-462-463-34-54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT чекит нет чекит TR. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.

0: Ovo Türkiye Ünü Radyosu.
1: Ayç Radio Voce Türkiye. Говорит голос Türkiye.
2: Эфирде Türkiye Ovası.
3: Dipleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
6: Edo İfonetis Türkiye.
7: Oldi Radyo Glas Türkiye.
8: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
9: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
11: Este Radyo Voz de Türkiye.
12: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
13: Zboru wa glasot na Türkiye.
1: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
14: İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
7: Oldu Radyo Glas Türkiye.
15: Türkiye Ünü Radyosu.
7: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
4: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
6: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Ovdi Radio Glas Türkiye.
8: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: Qui è la radio la voce della Turchia.
10: Esta es la voz de Turquía.
11: Слушате емисията на български език на радио Гласът на Турция.
12: Юфлет зъри и Турция.
13: 这里是 土耳其 之声广播电台.
14: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
15: دا ترکیه غاگ رادیو دا.
16: خصوم ترکیه ای زاین رادیو گایانه.
17: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
18: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
19: Ayç Radyo Voça Türkiye.
3: Говорит голос Türkiye.
6: Efirde Türkiye Ovası.
4: Dipleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
9: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
5: Edo İfonetis Türkiye.
15: Oldi Radio Glas Türkiye.
19: Gider Radio Amuriye Türkiye.
0: İni adalah Radio Suara Türkiye.
13: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
10: Este Radio Voz de Türkiye.
1: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Türkiye.
18: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
8: It Türkiye Hangya Radio ya.
15: Oldu Radyo Glas Türkiye.
9: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Türkiye Dünyanın Yıldızları topşuru tizmemizin bu bölümünde Anadolu irfanının negiz taşlarından birisi bulgan Sadreddin Konevi turunda söz alıp barabız. Onu halk ara münasebetler bilgisi Cemil Doğaç İpek hazırladı. Konya şəhərindəki burunğu bir məhəllədə qupşılıqdan, yasalmalılıqdan yaraqda qadi günə bir tirbə qorşında basıb duram. Onun yanındağı tıynaq məşid həm ağaçdan işlənən gümbəzli bu tirbədə qosırlar ilək bu tübəkdə qımır etkən büyük qilimiyəsi Sadreddin Konevi xəzrətləri yata. Qıyaşının birinci nurları Konya manaraları aşa sibilgəndə bu xızur pişmağında tirən tınlıq hüküm sürə. Şehir ığızığısından yırakta bu türbe aldığında Anadolu yerinde doğup üsken İrfan Çınarı'nın ruhiliği sizle. Dokta sandık tiresinde isken yumuşak jil eytirsinle gosırlar bu yanğırağan suluş gibi pışıldı. Bu gadigine oranda Sadreddin Konevi'nin ruhi suluşu eli de Anadolu ruhun hatırlatı. Sadreddin Konevi Anadolu'da yetişken en ahemiyetli sufi ham fikir iyelerinin birisi. 13-ci asırda yaşayan bu zor galim, doğan jiri Malatya'dan Konya'ya sızılgan tırmış yolunda, gilim hem irfan yolunda tiren iz kaldırgan. Onun etisi Mecduddin İshak, Selcukli sarayında hizmet etken, ul şırnın tanılgan galimi hem devlet işlisisi bulgan. Şuşu rövüşle Sadreddin bola şağından o gilimnin hem hikmetinin kadirin anlap üse, ul yaşusmur şağında oq, ul şırnın ruhi uzegi sanalgan Mühiddin, İbn el-Garabi ximeyesine kire. Konevi ustazı İbn el-Garabi'nin kin kırlı metafizika mirasın Anadolu jirinde yanğa fakil etip qabıza, hem bu tübəknin ruhuna nıqtı əsir ite. Sadreddin Konevi'nin tırmışı Türk İslam tarihinde kubir vazifasın başqara. Malatya'da gayleden olgan gilim hem asıl miras Konya'da jimiş bire başlayı.

diye kibarca bir bay bay. Ali diyor hay hay. Gözü parlıyor aniden kızın. Şeytan tüyü var bu hınzırın. Ali anlıyor ki doğru yolda. Hazırım diyor buluşmaya. Kız diyor ki bu işler narin. Bugün olmaz Ali be.

Türkiye'nin Sesi Radyosu'da sonra Ankara. Bugün Cuma, Miladi 2026 yıl Jolay ayının 10.sü, 1405. Koyoş yıl Saraton ayının 19.sü. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Anqaradan berilayotgan o'zbek tilidagi eshitirishlarimizni Turkiya vaqti bilan kechqurun soat 7 ila 7 yarim orasida, Afg'oniston vaqti bilan kechqurun soat 8 yarim ila 9 orasida, Greenwich vaqti bilan esa soat 4 ila 4 yarim orasida qisqa to'lqin 25 metr 11765 kHz orqali tinglashingiz mumkin. Bugungi eshitirishlarimiz UNESCO'da Turkiyaning izlari lavhasi vaqtimiz qolganda musiqiy dastur bilan yarim soat bo'yicha davom etadi. Olib boruvchi men Abdurrahim Ma'sumi. UNESCO'da Turkiya

Harput tarihi şehri. UNESCO'da Türkiye'nin izleri sayatımızda Türkiye'nin dünya mirası vaktinçalik ruhiyatı da joy olgan boyluklarını keşfetişini devam ettiramız. Bu bölümde yönelişimizini Şark Anadolu'nun kadimgi hafızasıga, Elazığ'ın tarihi kimliğini asırlardan beri taşıp geliyatgan Harput tarihi şehrige karata buramız. Harput bugünkü kunda UNESCO dünya mirası vaktinçalik ruhiyatı da urun olgan madani miras

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es

Geçiyor zaman, gözlerimi diktim yollarına. Dönüyor musun? Dönüyor aman. Dünya başım duman, batıyor ama acıtmıyor senin sevdan. Dönüyor aman, dünya başım duman, batıyor ama

0: Türkiye Ovası.
1: Git Player, Türkiye'nin tehdi radyosu.
2: Ye Sıday Türkiye.
3: Anlamadın ola, Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo, İfonitis Türkiye.
5: Oldi Radyo Glas Türkiye.
6: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
7: İni Adala Radyo Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
9: Este radio voz de Turkiye.
10: こちらは Turkiye の声ラジオです。
11: Zboru wa glasot na Turkiye.
7: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
12: It Türkiye hangi radyo ya?
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
13: Türkiye Ünü Radyosu.
5: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.